0: Kevşayım çoğu çıça.
1: Oları gör, gerçinin olsa.
0: Dantıca, gampımır gosa.
1: Kımondınca, lakçı topsa.
2: Oları gönden bir dınka.

Libanın çoğutun buğu çiçik simnin tanduna Yisraylce mahunga Libanın gı saça mağurun kwayangnin jabgülüşiydi mağabgele genlim tıkur dinan şipa niyosir. Yisraylce su mağa tandunan jabgül gı mıgınbınna Libanın cincu tanga mağazi yedikulinsir. Libanın gı sınzın oğun gı çiçik niyin Yisraylce Libanınla yintilin jabgülüşibadi diyu şalıtta tangvi bahçın cimdi lıqbadan. Yeşci çatımdan uansın zemmik galvayu